Doğuşunda yüzümüzden gülmeler, gülümsemeler eksik olmasın değerli dinleyenlerimiz. Sıcak ve samimi güzel bir kahvaltıdan sonra gününüz huzurlu, mutlu ve neşeli olsun. Güneşin sadece gökyüzünde değil, içinizde de açtığı bir gün olsun. Kendinize ve dostlarınıza güvendiğiniz, sevginize ve umutlarınıza sarıldığınız bir gün olsun. Sağlıklı olun, mutlu olun, sevgi

Bugün, bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz, biliyorsunuz pazartesi günleri 10'a kadar, pazar günleri 11'e kadar, çarşambaları da 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Radyo Metropol en güzel şarkılar ve en güzel konularla sizlerin sesi olmaya devam ediyor.

muhteşem bir şarkı. Unutulmayan eserlerinden ve gerçekten en güzel eserlerinden bir tanesiydi Tarkan'ın Yalla ve hala severek de dinliyoruz.

Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bizleri aramak istediğiniz takdirde ne yapıyorsunuz? Alan kodumuz 040, şayet Hamburg dışından bizi arıyorsanız telefon numaramız 4325-0046 değerli dinleyicilerimiz. Radyo Metropol Almanya'da sizlerin

Tekrar radyosunu yeni açanlar için ne diyoruz? Tekrar günaydın güzel insanlar. Burası Sesin Nefesi. Nefesin Türkiye şarkılara ve dönüştüğü yer burası. Güzel bir radyo programı ve en çok dinlenen radyo. Mikrofonda ben Elif Ergün ve Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Bu radyoda çalan her şarkı sizin için ve bu söylenen her söz sizin kalbinize emanet diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Siz vazgeçmeyin diye buradayız. Siz o güzel gülüşünüzü kaybetmeyin diye buradayız. Harika insanlarsınız, harika kalpler yaşıyorsunuz ve harika kalpler en güzel şarkıları hak ediyor diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün o şarkılar sizin için çalacak. Bütün çaldığımız şarkılar sizin için çalacak. Ve tabii ki ne yapıyorsunuz? Sizin de bir isteğiniz olursa ya arıyorsunuz bizi 43 25 0 46'dan ya da bizlere mesaj atıyorsunuz. Hangi numaradan? 0177 837 47 74. Tekrarlıyorum, 0177 837 47 74 ya da 0176 201 57 628 değerli dinleyicilerim. Bizlere ben işte konuşamıyorum, heyecan yapıyorum diyorsanız bizlere bu telefon numaralarından direkt mesajda atabilirsiniz. Sevdiğiniz birine şarkı göndermek istiyorsanız ya da kendiniz için herhangi bir şarkı isteğinde bulunmak istiyorsanız bizlere bu telefon numaralarından ulaşıyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. Saatler 8:27'yi gösteriyor ve Mustafa Sandal en son çalışmasıyla Geliversen'le kulaklarınızda değerli dinleyicilerimiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Morada bizi güzel yayınlayan Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Tekin. Biz de buradan kendilerine güzel bir gün diliyoruz. Şu anda yoldayım demiş. Sizi dinliyorum ve Rafet Erroman'ın Bugünler Yaşanacak şarkısını istiyorum demiş. Tabii ki Mahmut Bey'e ve tüm sevdiklerine gönderiyoruz. Biz de kendisine güvenli sürüşler diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Rafet Erroman Bugünler Yaşanacak şarkısı Mahmut Bey'e ve tüm sevdiklerine geliyor. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz değerli dinleyicilerimiz.

0: O zaman güzel bir hafta olsunsa sevgili Yalçın, o zaman sana da bu Rafet Erroman'ın Bugünler Yaşanacak şarkısına armağan edelim. Sana da armağan edelim. Biz de sana güzel bir gün diliyoruz, bol kazançlı. Evet, ayakkabının müridi mi diyorsun sevgili Mustafa? Sana da günaydın.
1: Günaydın Elif Hanım, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Ayakkabının mucidi diyorum ben Yalçın Bey. Ve tabii ki Yalçın Bey diyor ki öyle demedim ki, ben öyle gördüm gerçekten. Sonuçta
0: çok el emeği göz nuru.
1: Çok kaliteli ayakkabılar yapıyor. O bizim için ayakkabı mucidi. Öyle değil.
0: Evet, evet, aynen öyle. Kolay gelsin, bol kazançlar diliyoruz. Güzel ve harika bir gün diliyoruz ayrıca sana.
1: Aynı zamanda şu hatırlatmayı yapalım. Dün genel merkezdeki internetle alakalı problemden dolayı internet üzerinden bizi dinleyen dinleyicilerimize maalesef ki yayın veremedik. Ama bugün sıkıntı yok. Bugün problem yok.
0: Evet, isteklerinizi lütfen yazın diyoruz. Bu arada biz de bayağı bir yoğun çalıştık. Bu hafta 4 gün ard arda, ama birazdan bahsedelim ondan. Evet, Rafet Erroman, bugünler yaşanacak.

Sıradaki eserimiz Ayta Sözleri'den geliyor. Yanayım yanayım. Bize güzel dileklerde bulunan İlhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Nalan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Pınar Hanım'a ve Orhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Leman Engin. Evet, Leman Engin bizlere demiş ki ben Ayta Sözleri'den Yanayım Yanayım şarkısını istiyorum. Leman Hanım yanmayın sakın. Ama yanarsanız da güzel duygularda kaybolun diyoruz. Evet, Ayta Sözleri Yanayım Yanayım şarkısıyla Leman Engin'e gidiyor ve tüm sevdiklerine.

Murat Bey aramış, güzel yayınlar dilemiş. Sibel Can'dan Vallahi Yalan şarkısını bizden rica etmiş. Tabii ki yollarız. Murat Bey ayrıca güzel dilekleriniz ve güzel sözleriniz için size çok teşekkür ediyoruz. Murat Taner. Bu arada soyadını da söyleyelim. Çok Muratlar arıyor çünkü. İsimler karışmasın diyoruz bu arada. Evet, Murat Taner Bey'e geliyor Sibel Can'dan Vallahi Yalan şarkısı. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikte.

Kadife ve güçlü sesiyle Emel Sayın kulaklarınızda. Onun o güzel yorumunu, o naif kişiliğiyle seslendirdi. Zaten o naif kişiliği kendisinin sesine de yansımış değerli dinleyicilerimiz. Hakikaten insanı hiç yormuyor. Onun şarkılarını saatlerce dinleyebiliriz, öyle değil mi? Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı diyor. Hiç kimsenin eli boş kalmasın değerli dinleyicilerimiz. Hayat bazen çok yoruyor değil mi insanı? Bazen bir nota, bazen bir söz yetiyor. Yeniden ayağa kalkmaya değerli dinleyicilerimiz. Bazen de güzel şarkılar insanı alıyor, başka diyarlara götürüyor. İşte bizim de bu programımız o güzel şarkıları sizler için çalmak ve sizlere göndermek, sizlerin isteği üzerine şarkıları sizlere armağan etmek. Siz harika insanlarsınız. Bunu sakın unutmayın. İçinizdeki gücü küçümsemeyin. Bir şarkının neler insana yapabileceğini de hatırlayın diyoruz.

Sezen Aksu ve Nazan Öncel, Eylül akşamı diyorlar değerli dinleyicilerimiz. Evet, sonbaharın o güzel aylarına yavaş yavaş adım atmaya başladık. Havaların da değişime uğramasından dolayı tabii ki Türkiye'de hala yazlar devam ediyor, o sıcaklıklar devam ediyor. Özellikle tabii Akdeniz ve Ege bölgesinde, Doğu Anadolu tarafında da hala sıcaklar devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, bu arada bize güzel yayınlar dileyen Salih Bey'e ve Sevda Hanım'a da gönülden teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, ne dedik? Şu an bizi, evet bizi kim nerede dinliyorsa size söylüyoruz. Dün ne, evet dün ne olduysa bitti. Bugün yeni bir şans verin kendinize diyoruz. Yeni bir gün. Siz değerlisiniz, her zaman söylüyoruz. Siz önemlisiniz. Bugün kendiniz için küçük de olsa bir şey yapın. Kendinize iyi bakın. Günaydınlar. Radyosunu yeni açanlar için radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Hayatı, dostluğu, şiir, edebiyat, bunları da güzel şarkılar tadında sizlerle paylaşıyoruz.

0: Bu arada mesajlarımız gelmeye devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Kimden mesajımız var bu arada?
1: Radyosunu yeni açanlar için yeniden günaydın efendim. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Değerli dostum Fecri Akif Albay bizlere yazmış. Sevgili Elifçiğim, sevgili dostum Mustafa ve kıymetli Metropol dinleyicileri. Güzel bir haftaya yine sizlerle beraber başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Buradan sizlere kocaman sevgiler, saygılar gönderiyorum. Gerçekten memleketimizin her köşesi ayrı güzel. Buralarda bir başka güzel demiş. İnsan nerede olursa olsun memleket toprağında olmak gerçekten bambaşka bir duygu. Ve aynı zamanda şunu yazmış. Umarım demiş Mehmet hocamızla birlikte yaptığınız çalışmalar çok verimli geçmiştir. En kısa zamanda hep birlikte görüşmek dileğiyle hepinize güzel yayınlar demiş. Çeşme'den sevgiler, saygılar. Evet değerli Fecri Bey dostum ve değerli eşin tabii ki Gülden Hanım'a da bizler buradan sevgilerimizi ve tabii ki en güzel dileklerimizi gönderiyoruz. Çünkü siz orada gerçekten aşırı sıcağın olmadı ama tabii ki yine de sıcak havalarda güzel güzel tatilinizi yapıyorsunuz. Size bol keyifli bir tatil diliyoruz.
0: Evet, her nerede olursanız olun. Herhangi bir şarkı istediğinizde tabii ki bizler size armağan edeceğiz. Bizler buradayız, sizler de bizimlesiniz değerli dinleyicilerimiz. O zaman kahveler hazırsa, gönüller açıksa güne güzel bir enerjiyle başlıyoruz. Öyle değil mi? Bizler güzel bir enerjiyle başladık. Umut ediyoruz sizler de güzel bir enerjiyle güne başlamışsınızdır. Bugün hepimizin günü güzel, keyfi yerinde. Kalbi huzurla dolu olsun diyoruz. Haydi radyolarınızın sesini biraz daha açın. Şöyle arkanıza yaslanın ve olmak istediğiniz yerde kendinizi hissedin.
2: Her gün başka gülen yüzlerin yeter.
0: Emel Sayın diyoruz. Biraz önce Emel Sayın'ı yolladık sizlere. Şu anda Zeki Müren'in Sanat Güneşimizin o güzel yorumu ve sesinden dinliyoruz. Gözlerin yeter diyor. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 8:55'i gösteriyor değerli dinleyicilerimiz.

0: değerli dinleyicilerimiz, 1 Kasım'da Lübeck'te konser vereceğiz. Bu gala konseri olacak. Çünkü Lübeck'teki koromuz daha yeni ve 1 yaşına giriyor. Ve 1 yaşında da harika bir konserle taçlandıracağız bu geceyi. Ve Mehmet Özkaya Müzik Akademisi olarak Hamburg'da da Lübeck'te de olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu. Buradan öncelikle değerli hocamız Mehmet Özkaya'ya gönülden teşekkür edelim. 4 gün bizimle birlikte güzel çalışmalar yaptı. Sizlerin huzurunda güzel bir repertuarla ve güçlü seslerle karşınızda olabilmek için çok güzel 4 gün çalıştık değerli dinleyicilerimiz. Ve solistlerimiz belirlendi. Sizlerin huzurunda birbirinden değerli, birbirinden güzel sesler ve tabii ki muhteşem koromuz da sizler için birbirinden güzel eserleri seslendirecek. Değerli hocamız Mehmet Özkaya, TRT kökenli olmasından ve bestekar oluşundan ödüllü bir bestekar, bu arada ödül almış bir sanatçı olarak da onunla çalışmaktan mutlu olduğumuzu burada belirtmek isteriz. Güzel bir eser çekmiş son sanıyorum. Bir gün olmuş herhalde. Bir gün yazıyor burada. Artık çalışma esnasında mı oldu bilmiyorum. Şu anda YouTube kanalına baktığım zaman. Ve harika bir şarkı olmuş. Beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını. Hep birlikte dinleyelim. Ardından tabii ki sohbetimize devam edeceğiz. Konuk sanatçımız olacak. Onun da sesinden tabii ki güzel bir eser dinleyeceğiz. O da bestekar bir sanatçı. İngiltere'den bizlerle birlikte olacak. Suat Sancar. Yani güzel bir program sizleri bekliyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan da size tarih 1 Kasım demiştik. Hemen lütfen takvimlerinize not alın. Saat kaçta başlıyor ve nerede? Onları da birazdan şarkımızı dinledikten sonra sizlere ileteceğiz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz.
1: Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşündüm.

gözlerini. Çatlayan topraklar bu hasretini. Yakılan her ateş bitmez sevgini. Bana her şeyi seni hatırlatıyor. Gökyüzünde güneş o gözlerini. Çatlayan topraklar

Dinleyicilerimiz, müziğin birleştiren, şarkıların kalplere dokunan gücüyle çok özel bir akşama davetlisiniz. Hamburg ve Lübeck korolarımız, değerli şefimiz TRT sanatçısı Mehmet Özkaya'nın şefliğinde 1 Kasım'da Lübeck'te aynı sahnede buluşuyor. Bu özel gecede birbirinden güzel eserler seslendirilecek. Hep birlikte şarkıları taşıdığı duygulara, anılara ve güzel hikayelere ortak olacağız. Konserimizin ikinci bölümünde sahne alacak olan Suat Sancar güzel yorumuyla sizlere birbirinden özel ve güzel şarkıları sunacak değerli dinleyicilerimiz. Şu anda da fonda dinliyoruz kendi sesini. Kendisi de bestekardır bu arada. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi sizler bu güzel gecenin konuk sanatçısı Suat Sancar'ın sesinden bir eserle şu anda baş başa bırakmadan önce bilgileri de verelim değerli dinleyicilerimiz. Müziğin sınırları aşan, şarkıların kalpleri birleştiren eşsiz gücüyle çok özel bir akşam değerli dinleyicilerimiz. Hamburg ve Lübeck korolarımız, değerli şefimiz TRT sanatçı Mehmet Özkaya'nın şefliğinde 1 Kasım'da Lübeck'te aynı sahnede buluşuyoruz. Bu özel gecede sadece şarkılar söylenecek ve anılar canlanacak, duygular paylaşılacak ve hep birlikte müziğin o büyülü dünyasına yolculuk yapacağız. Gecemizin özel konuğu, biraz önce de bahsettiğim gibi, İngiltere'den değerli sanatçı Suat Sancar. Fonda da dinliyoruz o sesini. Konserimizin ikinci bölümünde sahne alacak ve Mehmet Bey de tabii ki o güzel sesi ve yorumundan harika eserler sizler için seslendirecek. Çünkü müzik bazen bir anıyı hatırlatır, bazen bir özlemi anlatır ve bazen de hiç tanımadığımız insanlarla bile aynı duyguda buluşuruz. Siz de bu güzel buluşmanın bir parçası olun diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ne zaman? 1 Kasım'da. Nerede? Lübeck'te. Lübeck koromuz 1 yaşına giriyor ve ilk konserini verecek. Tabii ki Hamburg'daki koromuz da, kardeş koromuz da destekleyerek Mehmet Özkaya Müzik Akademisi olarak Hamburg ve Lübeck bir arada olacak değerli dinleyicilerimiz. Hamburg ve Lübeck korolarının muhteşem buluşmasına ve Suat Sancar'ın özel performansına sizleri bekliyoruz. Gelin şarkılar söylensin, gönüller buluşsun, çünkü bazı akşamlar sadece dinlenmez, kalpte iz bırakır değerli dinleyicilerimiz. Ve şimdi 1 Kasım akşamı Lübeck'te bizlerle olacak değerli sanatçımız Suat Sancar'ı hep birlikte dinliyoruz. Yine, evet, sen yine sen diyor.

0: Berlinli Zafer kökenli ve Türk kökenli Elif Eralp'in Almanya'nın başkenti Berlin'de seçim sonuçları büyük bir sürprize sahne oldu. Türkiye kökenli Elif Eralp'e eyalet başkanlığına aday gösteren Sol Parti geçici sonuçlara göre %25 oyla sandıktan birinci çıktı. Sol Parti %19 ile CDU takip ederken 3. sırada %16 oyla AfD yer aldı. CDU'nun adayı Stefan Ert olurken Sol Parti'nin adayı Elif Eralp oldu. Evet, Berlin'de dengeler değişti. Sonuçlar Berlin'deki siyasi dengelerin son seçimden bu yana önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Sol Parti oylarını %12'den fazla artırırken CDU yaklaşık 9 puan kaybetti. AfD ise oy oranını yaklaşık 7 puan yükseltti. Geçici sonuçların bu şekilde kesinleşmesi halinde Türkiye kökenli Elif Eralp'in Berlin Eyalet Başkanlığı için aday konumuna gelmesi Almanya siyasetinde dikkat çeken gelişmelerden biri olacak.
1: Evet, kutluyorum bu arada Elif'i. Başarılar diliyorum kendisine. Ne güzel böyle bir aday gösterilmesi.
0: Evet, aynı zamanda sizin adaşınız.
1: Evet, adaşım.
0: Elif Eralp.
1: Ben de müracaat ederim. Ne diyoruz önümüzdeki seçimlerde de? Tabii ki insanların biraz bu konuda kendisine güvenmesi gerekiyor. Biraz da toplumu iyi anlaması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman bu tabii ki daha bir farklı. Mesela Emin Çolaşan'ın çok güzel bir yazısı var, kaleme almış. Sevgili okurlarım demiş, bugün iktidar iş başına geldiğinde tarihler 2003 yılını gösteriyordu. Demek ki bu büyük ülkeyi 23 yıldan bu yana bunlar, bu kafalar yönetiyor. O zaman doğan çocuklar şimdi 23 yaşında AKP ile doğdular, AKP ile büyüdüler. Eğer meraklı değillerse bu memleketin geçmişini pek bilmiyorlar. Onlara Z kuşağı deniliyor. Bu kuşağın çocukları şunu iyi bilmeli, biz Türkiye olarak eskiden böyle değildik. Bu iktidar her şeyi değiştirdi. Kendi kafaları doğrultusunda her şeyi alt üst etti. Eleştirenleri cahillikle suçladı, yalan yanlış işlere girişti. Toplumu adam yerine koymadı. Adaleti ve yargıyı bile kendisine bağladı. Aile yapısıyla birlikte toplumun ahlak değerlerini de bozdu. Babam orta düzeyde bir devlet memuru, annem ev kadınıydı. İkinci bir yerden herhangi bir gelirimiz yoktu. O koşullarda babam biz iki kardeşi şimdi TED olarak bilinen Ankara Koleji'nde okuttu. Okul paralıydı. Borçsuz, harçsız, parasal açıdan sıkıntı çekmeden okuduk. Okulun binlerce öğrencisinin çoğu da memur çocuklarıydı. Annelerimizin hemen hiçbiri o yılların koşulları doğrultusunda çalışmazdı. Siz şimdi gelin de bir tek memur maaşıyla iki çocuğunuzu birden böyle bir özel kolejde okutun bakalım. Sadece ortaokul ve lise değil, onu özel bir üniversitede borçsuz, kredi çekmeden okutun. Kurs ve dershane paralarını ödeyin. Yine çok iyi anımsarım. Bizim yıllarımızda yine semt pazarları vardı. Aldığımız meyveleri, sebzeleri ve kahvaltılıkları falan küfeci hammallar eve taşırdı. Küfeler evde boşaltılır. Bu haftalık gereksinmeler mutfağa yerleştirilirdi. Aile olarak et dahil hiçbir şeyin eksikliğini hiçbir zaman hissetmezdik. Şimdi bazı gerçekleri hepimiz görüyoruz. Çünkü o zaman paramızın değeri, saygınlığı vardı. 1 dolar 2 lira 80 kuruştu. Pek çok ailenin bazı şeyleri doğal olarak yoktu. Örneğin buzdolabı. Biz buzu ve soğuk suyu komşumuzdan alırdık. Komşuluk ilişkileri güçlüydü. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi falan derseniz onların ne olduğunu bile bilmezdik. Çamaşırlar ve bulaşıklar elde sabunla yıkanırdı. Deterjan yoktu, adını bile bilmezdik. Özel arabası olanlar parmakla gösterilirdi. Bu söylediklerim 1950'li yıllardan sonrasını kapsayan durumlardır. Sonrasında iş başına AKP geldi ve her şey alt üst oldu. O yıllarda ekonomi dardı, piyasada lüks tüketim malları pek bulunmazdı. Öğrencilik dönemimizde çoğu arkadaşlarım dahil topluluğu yamalı, topu yamalı çorap giyerdik. Bunlar bizi hiç utandırmazdı. Küselesi yıpranmasın ve aşınmasın diye özellikle erkek ayakkabılarının burnuna ve topuğuna demir çakılırdı. Herhangi bir kurumda da yolsuzluk olduğunda kamuoyu bunun üzerine gider. Konu mecliste bile tartışılır. Gerektiğinde bakanlar düşürülürdü. Yüzsüzlük ve arsızlık bugünkü düzeye gelmez, hesap sorulurdu. Memlekette hak ve hukuk kavramları geçerliydi. Adalet vardı. Düşünün, Urfa milletvekili Ali Sahip Ursavaş Atatürk'e suikast girişimi iddiasıyla tutuklanmış, Ankara'da ağır cezada yargılanıyor. Emin Çolaşan kalemi almış, dünden bugüne biz diye. Evet, sen ne düşünüyorsun bu konuda sevgili Mustafa? Muhakkak sen de geçmişine baktığında ve şimdiki Z kuşağımıza baktığımızda tabii bunların hiçbirini bilmiyorlar. Değerlendirme de yapamazlar ama sen bunun değerlendirmesini yapabilirsin.
0: Evet, yani şöyle dönüp baktığımızda Z kuşağının bizim çocukluğumuzla kıyası yapıldığı dönem, şu anki kuşak daha bilinçli, daha hızlı her şeye erişebiliyor ve gerçekten altyapısı daha donanımlı yetişiyor.
1: Evet, ama şimdi benim sorduğum şey başka. Benim sorduğum soru şuydu, biraz önceki yazıda da okuduğumuz gibi. O zamanki insan ilişkileri daha bir hukuk, hak olarak insanlara daha çok önem verilmesi ve şimdiki yaşamın daha zor olduğunu, iki çocuk okutabildiklerini, sen de mesela kızını okutuyorsun, bunun ne kadar zor olduğunu biliyorsun. İnsanların yani bu zor durumla yani geçmişi kıyasladığımızda aradaki farkı anlatıyor. Sen geçmişine baktığın zaman bu farkı görebiliyor musun?
0: Tabii kesinlikle görebiliyorum ki Anadolu'da bir tabir vardır. Derler ki eskiden bir baba 9 evladını okutup yedirip içirip büyütebiliyordu. Şu an 9 evlat bir babaya bakamıyor ya da bir aileyi geçindiremiyor gibi söylemler de oldukça fazlasıyla var. Tabii ki eskiden biraz daha rahattı. Yani.
1: Mesela Bodrum'a gittik. Bodrum'da çok ben şahit olduğum bir durum oldu. Gencecik bir kadın kızını okutmak istiyor ve kızı için iki tane arabasını satıyor ve gerekirse dairesini de evini de satacak. Yani bunlar üzücü. Mesela normal maaşla, bir memur maaşınla, biraz önce okuduğum yazıda bir memur maaşında iki çocuk okuturken geçmişte, şimdi okutamıyor.
0: Kesinlikle mümkün değil ki, biraz önce vermiş olduğunuz örnekte de benim kızım şu an İngiltere'de dil eğitimiyle alakalı 2 aylık bir süre içerisinde orada kalıp oradaki dil okuluna gidecek. Tabii bu süreç yaklaşık 6-7 ay öncesinden başladı. Maddi ve manevi eskisi kadar kolay değil, yani zorluklar gerçekten, gerek parasal anlamda, gerek vize alınabilme noktasında, gerek kimi prosedürleri aşma noktasında, yani eski oranla daha da zorlaştı durumlar. Ama tabii ki biraz önce de belirttiğim gibi gençlik biraz daha bu konuda daha bilinçli, daha sorgulayıcı.
1: Ama işte o dönemleri bilmiyorlar. O yüzden kıyaslama da yapamıyorlar. Ne diyelim, Edip Akbayram'dan güzel günler göreceğiz çocuklar diyelim o zaman. İnşallah her şey daha ne derler, hakkaniyetli olur. İnsanlar zor durumda olmaz ve çoluğuna çocuğuna da çok daha iyi imkanlar sağlayabilir diyoruz. Evet, Edip Akbayram'ı hep birlikte dinliyoruz. Güzel günler göreceğiz çocuklar diyor.

pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

sevgili Ayla bize güzel yayınlar dilemiş. Günaydınlar, güneşli güzel yeni bir haftaya merhaba. İyi yayınlar Elifciğim ve Mustafa Bey kardeşim. Çok seviliyorsunuz. Kızım Seda için güzel bir müzik istiyorum. Dün doğum günüydü, Funda Arar'dan Olabilir Canlar demiş. O zaman biz de o güzel kızına mutlu yıllar diliyoruz. İyi ki doğmuş. Nice güzel, sağlıklı, mutlu yılları olsun sevdikleriyle beraber. Onun gönlünden ne geçiyorsa gerçeğe dönüşsün diyoruz. Ve Funda Arar'dan Enbe Orkestrası ile birlikte Hafıza şarkısı var. O şarkıyı kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Sevgili Seda'ya gelsin.

Adalet insanlığın en eski özlemi, devlet yaşamının en aydınlık güvencesidir. Öyle değil mi değerli dinleyeceğiz? Ama adalet yalnız yasa maddelerinin soğuk satırlarında aranırsa eksik kalır. Adalet yalnız hüküm vermek değildir. Dinlemek, anlamak, tartmak, beklemek, ölçmek ve insanı bütün koşullarıyla görmektir. Bir yargıç yalnız dosyaya bakmaz. Dosyanın içinde saklı yaşamı da görmeye çalışır. Bir imzanın ardında bir korku, bir suçun ardında bir yoksunluk, bir öfkenin ardında yıllanmış bir yara, bir yanlışın ardında eğitimsizlik, çaresizlik, yalnızlık ya da itilmişlik bulunabilir. Bunlar suçu ortadan kaldıramaz ama hükmü insan insanileştirir. Çünkü adaletin görevi kötülüğü görmezden gelmek değil, kötülüğün karşısında insanlığı da kaybetmemektir. Hukuk intikamı kılığına girdiği gün kararır. Öfke adaletin yerine geçtiği gün toplumun vicdanı yaralanır. Kalabalıkların bağırışı, gazetelerin başlığı, ekranların öfkesi, sosyal medyanın linç iştahı, yargının terazisine ağırlık olmamalıdır. Çünkü yargının terazisi kalabalığın elinde değil, hukukun ve vicdanın önünde durmalıdır. Yargılamak ağır iştir. Herkes suçlayabilir.

Olumsuzluk yalnız dış baskıda kurulmak değildir. İşteki ön yargıdan, hırstan, korkudan, makam kaygısından, alkış beklentisinden, siyasal rüzgardan ve kişisel hesaptan da kurtulmaktır. Yargıç karar verirken yalnız hukuku değil, kendi insanlığını da sınar değerli dinleyicilerimiz. Yekta Güngör Özden kaleme almış yargı ve adalet başlığı altında. Peki bu güzel yazıdan sonra ne yapalım? Şöyle bir adaletin bu mu dünya? Koray Avcı'dan hep birlikte dinleyelim. Bence bu güzel yazıya da çok iyi uyuyor. Ve bu arada bize güzel yayınlar dileyen Volkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sevda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz, Sevda Yeter'e. Ve İsmail Bey yazmış, günaydın Metropol ekibi, canlar ve dinleyicilere. Ahmet Kaya'dan hani benim gençliğim, tüm herkese gelsin demiş. Onu da sıraya aldım İsmail Bey. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. Yollardasınız biliyoruz. Kolay gelsin, güvenli sürüşler diliyoruz. Birazdan Ahmet Kaya'dan İstediğiniz eseri size armağan edeceğiz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 9.34'ü gösteriyor. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

0: Yusuf hayal olmayı. Hani benim gençliğim?
1: İsmail Bey istemişti. Hani benim gençliğim şarkısını Ahmet Kaya'dan. İsmail Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz.

Şengere'nin en son çalışması kulaklarınızda kopsun kıyamet diyor değerli dinleyicilerimiz. 3 ay oldu. Tüm dijital platformlarda yerini aldı değerli dinleyicilerimiz. Ve bu şarkıyı tüm dinleyicilerimize gönderelim. Ama kıyamet kopmasın tabii ki. Hava bugün pek iç açıcı değil. Ama olsun, yağmur yağmıyor. Ama yağabilir her an. Çünkü Almanya bunun sağa solu belli olmaya değerli dinleyicilerimiz. Bütün hafta mesela yağmur gösteriyor. Bir bakıyorsunuz ki o haftanın 4-5 günü güneşli geçmiş. O yüzden belki hava bozuk ama şu anda birazdan da güneş açabilir. Açmasa bile içimizdeki güneş yeterli, öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Hava nasıl olursa olsun diyoruz. Keyfimiz ve bizim havamız yerinde olsun diyoruz. Cengeren'i hep birlikte dinliyoruz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Genç yaşta kaybettiğimiz sanatçımızın Metin Aralat'ın bugün doğum günü. Evet, bu ara gerçekten aşılardan mı artık neyden genç demiyor. Yani yaşlı eskiden derdi ki belli bir yaş almış insanlar kalp krizi geçirebiliyor ama maalesef gencecik sanatçılarımızı kalp krizinden kaybediyoruz. Metin Aralat'ı da genç yaşta kaybettik. Mekanı cennet olsun diyoruz, yattığı yer incinmesin. Kendisini sevgi saygıyla anıyoruz ve onun seslendirdiği kalp Den Gidelim şarkısını hep birlikte dinliyoruz. Kırılan kalbin sabrı olsa dayanır gidenken. Evet, şair ablamız Sevim Tarhan yine yazmış bizlere. Günaydın demiş canlarım. Günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicileri. Tüm güzellikler hepimizin olsun. Yine güzel bir yayın akışı, gümbür gümbür şarkılar. Hepinize yürekten güzel bir gün diliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz Sevim ablacığım. Sana da harika ve güzel bir gün olsun.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu değerli dinleyicilerimiz, bugün ölüm yıldönümü. Kendisi Türk ressam ve yazar ve şairdir. Kendisine sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ve onun güzel bir şiiri var. Diyor ki, kimi eksildiği için yaşar, kimi yaşadıkça eskir. Ne tohumda keramet, ne toprakta, ne başakta marifet yaşamakta demiş. Yattığı yer incinmesin. İyi ki böyle değerli, kıymetli yazarlar bu dünyadan gelmiş ve geçmiş.

Evet, genç yaşta yitirdiğimiz sanatçılarımızdan bir tanesi de Fatih Yürek'ti değerli dinleyicilerimiz. Onun güzel bir eserini hep birlikte dinliyoruz. Seni yakacaklar benim yerime diyor. Evet, ben burada programı sonlandırıyorum. Ben çıkıyorum programdan. Mustafa da kapatacak programı değerli dinleyicilerimiz. Ne diyoruz? Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bu güzel saatleri bizimle paylaşan, radyosunun bizi açan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Unutmayın, bazen bir şarkı, bazen bir cümle, bazen de bir ses insanın kalbine dokunur. Ve sizlerin kalbinize bugün küçücük de olsa güzel bir iz bırakabildiysek ne mutlu bize. Bir sonraki programda, yani çarşamba günü yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz. Kendinize iyi bakın, kalbinizde güzel şeyleri biriktirin. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Radyo Metropol'de kalın.